Bana yapsuk istedik adama. Sadik amal ve lonuta miktaret. Şaldi, lahashti, bişmiş.